0: pişişini tezletiş doğrusu.
1: Çoğun yi.
0: Yahtırıp geliş.
1: Çoğun yi.
0: Yahtırıp geliş.
1: Yovci.
0: Poştidin əvətiş.
1: Yovci.
0: Poştidin əvətiş.
1: Fangcın.
0: Sılkınışının aldını iliş.
1: Fangcın.
0: Sılkınışının aldını iliş.
1: Sosyen.
0: Yeni peti saklaş.
1: Sosyen.
0: Yeni peti saklaş.
1: Çinsin kongçi.
0: Sap hava.
1: Çinsin kongçi.
0: Sap hava.
1: Fangsong.
0: Erkin azade.
1: Fangsong.
0: Erkin azade.
1: Çiyeyi.
0: Memnun bulmak, könlügi yakmak.
1: Çiyeyi.
0: Memnun bulmak, könlügi yakmak.